Açan açar lüçü hörünüz çeymiş şaka golf Anıldı neyvandıl açan holu trap Değer brandy holu meşin Beren molar ata leşin Onu glitcher skapnar veşin Kurfan normanlar spelten Bu sabah bekler muna çıktı flokast Umun çıktan da flok Kedi leker mitlin teori u praksis Miyan u svetlini smelta u ya tarştis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse